Kralı çift. Vay çok güzel, vay çok güzel, vay çok güzel, vay çok güzel, vay çok güzel. Ola çizali kabane kwasanyo çift. Vay çok güzel, vay çok güzel, vay çok güzel, vay çok güzel, vay çok güzel. Gatın ya zamane uhurum zimbo stif. Oy oy oy, vay çok güzel, oy oy oy.